0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radyo Derdimendis. 9-7 და 1 Radyo Derdimendis.

0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Ara David Bey. Ulevo siharuts. Çahutebis da zrdilobis bria. Stumris emirebay. Zabarula buramari. Kutaysu.